olmadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geride

aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşkım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 6 Ağustos Perşembe sabahında 7'yi 5 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepimize. Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda radyolarının başında olan değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere. Sabah haberleri başladı, hafta içi her sabah olduğu gibi yine bugün de saat 10'a kadar beraberiz. Bakalım Perşembe'nin hava durumu bize neler söylüyor? Denize girme planı yapanlar, yola çıkma planı yapanlar, hafta sonu planı yapanlar, hava durumunun detaylarıyla sabah haberleri başlıyor. Günaydın.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Rüzgarın sıcak eseceği bir Ağustos gününe daha uyandık bugün. Yani Perşembe günü sıcaklıklar 35 derecelere yaklaşacak. Rüzgar Poyraz'dan esecek. Cuma ve hafta sonu da hava yine güneşli, sıcak, nemli ve rüzgarlı olacak, haberiniz olsun.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: kavga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Takip ettiniz mi? Sosyal medyada önünüze çıktı mı bilmiyorum ama Trabzon'daki Muhammed Salah izdihamını görmeniz gerekiyor. On binlerce taraftar karşıladı. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ı. Yıldız futbolcuyu Trabzon Havalimanı'nda 25 bine yaklaşan taraftar topluluğu karşıladı. Resmi imza töreni ya bugün ya da pazar

0: Süper FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Zamanında Erol Evgin'den dinlediğimiz bu şahane şarkıları, Çiğdem Talu şarkılarını birçok popüler şarkıcı ve grup yeniden seslendirdi. Onların örneklerini Fatma Turgut ve Gripinden dinledik. 8.20'yi gösteriyor saatler. Dün akşama dönelim. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe turu araladı. 2-0 Sturm Graz'ı Talisca ve Greenwood'un golleriyle geçmeyi başardı ve 11 Ağustos'taki rövanşa 2 gol önde gidiyor Sarı Lacivertliler.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir ediyor.

0: adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14 10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 54 21.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Günaydın bir kez daha. Bu haberi aktarırken aklımıza Bennu Gerede'nin son günlerde yaşadıkları gelsin. Hatırlatalım bilmeyenler için. Fotoğrafçı Bennu Gerede katıldığı bir YouTube programında yaptığı o boynundaki kolyeyle ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle ifadeye çağrılmıştı. Bu haberi anımsayarak şimdi gündemdeki bir başka haberi aktaralım sizlere. Amerika'da Florida'da bir restoran açılmış. Restoranın en büyük özelliği de her ayın ilk pazartesi günü restoran özel bir etkinlik düzenliyor. Garsonlar giyinik ama her ayın ilk pazartesi o restorana giden müşteriler giyinik olmadan yemeklerini yiyorlarmış. Bu sıra dışı uygulama yeme içme sektöründe geniş yankı uyandırmış. Şimdi insan merak ediyor, acaba bizde böyle bir şey olur mu? Olsa durum nasıl olur diye. Farklı farklı ülkelerde farklı farklı uygulamalar oluyor. Mesela Paris'te de Şanzelize Caddesi'nde bir mağaza var. Orada da haftanın belli günlerinde yine müşteriler içeriye giyinik olmadan giriyorlar.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM dinliyorsunuz. Yeni saatimize, saatler 9'a yaklaşırken aktaralım. Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli istifa etti. Murat Gerenli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel Başkanlığında 91 milletvekilinin yeni partiyi kurmasıyla 40'larında 9 belediye başkanı CHP'den istifa etmişti. CHP'de kalan son belediye başkanı da Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'ydi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gerenli istifa ettiğini duyurdu.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 9'u 4 dakika geçiyor. 6 Ağustos Perşembe sabahında. Rüzgarın sıcak eseceği bir Ağustos günü daha. Sıcaklıklar 35 derece dolaylarında olacak. Rüzgar Poyraz'dan esiyor. Canlı esecek. Yarın ve hafta sonunda hava bugün olduğu gibi güneşli, sıcak, nemli ve rüzgarlı olacak.

0: göz çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi dünya göz çorluğu da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
1: Zarafetin ve güvenin ve

0: 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Başak Ticaret Erçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Küpe FM Reklam.

Küpe FM burası, Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Değerli dinleyiciler, biliyorsunuz tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydık. Umarım bugün de öyle olmaya devam edeceğiz. Saatler 9.13'ü gösterirken klasikleşmiş bir Kayahan şarkısı dinlemeye başladık. Şarkıya eşlik eden haberimiz spor dünyasından. Trabzon'da Salah çılgınlığı yaşanıyor. Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzaladı Bordo Mavili taraftarlar. Büyük coşkuyla karşıladı. 25 bine yakın taraftar karşıladı Muhammed Salah'ı. Ve düzenlenecek imza töreni sonrasında da ben böyle bir şey görmedim. Trabzonspor'da başarılar yaşamak istiyorum diye heyecanını dile getirdi Muhammed Salah.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: öylesi.
1: Duyuyorsunuz ve biliyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Onlardan bir tanesi de Fettah Can'ın aslında başka şarkıcılara verdiği, sonrasında kendisinin de kendine has yorumuyla yeniden dinleyicilerle buluşturduğu şarkılardan bir tanesi. Küpe FM burası. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonuyuz. Şu dakikalarda Trakya'nın dört bir tarafında, özellikle yollarda bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize günaydın. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak 9500 TL'den...

0: En başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Küpe efendim çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz gün boyunca bulunduğunuz yerden. Küpe efendim çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz gün boyunca bulunduğunuz yerden sizlere bu güzel şarkılar ulaşmaya devam edecek. Ama sadece cepten, webten, tabletten Küpe efendimi dilediğiniz yerden dinlemekle kalmayın. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarından da takip ediniz. Instagram hesabından hem güncel son dakika haberlerini paylaştığımızı göreceksiniz, hem de eğlenceli içerikleri sizlerle buluşturduğumuzu. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok beğendikleriniz olursa da sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bize moral veriyor bunlar. Yarın haftanın son çalışma gününde bakalım hangi haberler öne çıkacak. Yarın buluşuncaya kadar hoşça kalın. Time.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi tamamlanarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendirdiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasa teklifine ilişkin olarak usul ve içerik bakımından eksiklikler barındırdığını dile getirdi. Meclis komisyon raporunun demokratikleşme maddelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, sürecin ruhuna uygun bir ortak çalışma yürütülmediğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in hukuk tanımaz tavrına karşı uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyecekleri İran'la anlaşma yapmayı tercih ettiklerini açıkladı. Bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik adımlar atan ABD Başkanı, planlanan büyük ölçekli saldırıları gelen diyalog talepleri üzerine askıya aldığını duyurdu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Kralevo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 6 Ağustos Perşembe'yi gösteriyor. Yani haftaya ortaladık. Hafta sonu enerjisi şimdiden hissettirmeye başladı bile. Çaylar kahveler hazır mı? İşe ya da yollara koyulanlar camları açın sabahın. O tatlı serinliğini içeri alın. Önümüzdeki birkaç saat boyunca harika müzikler ve neşeli müzik haberlerle tam da buradayız. Son olarak yayımladığı AED Live Vibes albümün ardından gelen çalışmasıyla duygusal anlatımını güçlü bir rock melodisiyle bir araya getiren, sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan, yalnızca bir ayrılığı değil, ardından gelen sessizliği, özlemi ve kabullenmesi güç duyguları etkileyici bir anlatımla dinleyiciye aktardığı Veda isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan alternatif pop ve rock sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Anıl Evre dal dal bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Ağustos'un o kendine has, güneşli ve sıcak günlerinden birine daha birlikte uyandık. Güne nasıl başladığınızı bilmiyorum ama umarım keyfiniz yerindedir. Eğer biraz yorgun ya da uykuluysanız hiç dert etmeyin. Biz buradayız, ruhunuza iyi gelecek şarkılarla gününüze neşe katmaya geldik. 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava Tiyatrosu'nda Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Sanat hayatı boyunca seslendirdiği sayısız hit şarkı ve güçlü yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran, konserinde 23 yıl sonra ilk kez seslendirdiği Yeni Kayahan şarkısı Sabaha Kadar'ın yanı sıra Ta Uzak Yollardan, Son Arzum ve Böyle Ayrılık Olmaz, Kavak Yerleri gibi hafızlara kazınan şarkılarını da dinleyicileriyle birlikte söyleyecek Türk pop müziğin efsane isimlerinden Nilüfer radyolarınızda.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM reklam.

Bugün Perşembe, haftanın yorgunluğunu geride bırakıp hafta sonuna göz kırptığımız o harika gün 6 Ağustos gününde size yeni fırsatlar, yeni umutlar getirsin. Trafikte bekliyor olabilirsiniz, masanızın başında işe koyulmuş olabilirsiniz ya da evde sabah huzurunuzun tadını çıkarıyor olabilirsiniz. Nerede olursanız olun modunuzu düşürmeyin. Bugün sizin gününüz olsun. Sunny Hill Festival sahnesine çıkarak kariyerinin en önemli uluslararası adımlarından birine imza atan Türkiye'yi böylesine prestijli bir festival temsil etmeleri başlı başına büyük bir gurur olurken, festivalin ev sahibi Dua Lipa ile bir araya gelmeleri de bu unutulmaz yolculuğun en özel anlarından biri olan sahnedeki enerjileri, profesyonellikleri ve birbirlerine olan uyumlarıyla dikkat çeken Türk pop müziğinin global arenada da kendine yer açabileceğini bir kez daha gösteren Manifest Kızları konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: yangın yeri.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da hava sıcaklığı bugün de yüksek olacak. AKOM vatandaşları yüksek neme karşı uyardı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde hava sıcaklıklarının etkisiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Debinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları üzerinde dinlenen kuşlar dikkat çeken görüntüler oluşturdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la yaşanan çatışmada kararları Başkan Trump'ın verdiğini belirterek, ABD müzakereleri sürdürürken Trump'ı İran'a saldırmaya devam etmesi için ikna etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.
4: Spor.
5: Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, takıma bir santrforun daha katılacağını söyledi. Kamer, sakatlık yaşayan Osterwolde'nin en az 3-4 hafta oynayamayacağını açıkladı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
4: Durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Haftanın en güzel günlerinden biri başladı. Yazın enerjisi, harika bir müzik listesi ve günün en taze müzik haberleriyle önümüzdeki saatlerde beraberiz. Radyonuzun sesini açın, ritme ayak uydurun, günün şarkısı geliyor. Yaz konserlerine devam eden, İstanbul'daki konserinde seyircisiyle yaz coşkusunu yaşayan Beyaz şarkısını hayranların çocukluk fotoğrafından hazırladığı Kartuneti ile birlikte seslendiren, 14 şarkılık yeni albüm Fiyakalı'dan parçaları da seyircisiyle buluşturan Emircan İrek bizlere sesleniyor.

0: Süper FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282

0: 502 70 72 0507 745 14 10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Takvimler 6 Ağustos Perşembe'yi gösteriyor. Haftanın temposu devam ederken kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Bir kahve molası, kısa bir yürüyüş ya da sevdiğiniz bir şarkı. Bazen küçücük anlar bütün günün havasını değiştirir diyelim ve en iyi ve en yeni müziği dinlemeye Küpe FM frekanslarında devam edelim. Devam eden turnesi kapsamında Perşembe ve Cuma gecesi Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda iki gece üst üste müzikseverlerle buluşan, Antalyalıların büyük heyecanla beklediği konserin biletleri satışa çıktıktan yalnızca bir hafta sonra tükenirken, Antalya'da kapalı gişe geleneğini bozmayan, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan, 2026 yazının hit şarkılarından gidişata imza atan, Antalya konserinde şarkıyı yoğun istek üzerine 2 kez söyleyen Tan Taşçı şimdi Küpe FM'de.

0: Alp FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

kaldı. Belki yoğun bir iş günü, belki de yeni başlangıçlar için harika bir fırsat. Nerede ve ne yapıyor olursanız olun, umarım bugünün size küçük de olsa güzel sürprizleri olur. Müziğin enerjisiyle güne devam ediyoruz. Spotify Ekil, Türkiye'nin Temmuz ayı elçisi olan ve New York Times Square'deki dijital ekranlarda yer alarak Türkiye'yi temsil eden, müzikal yolculuğunun her döneminde güncel ve zamansız çizgisiyle öne çıkan, özellikle son bir yılda yayınladığı dikkat çeken projeleriyle Türkiye'nin Temmuz ayı kapağında yer alan, uluslararası görünürlüğünü bir kez daha artıran Nükhet Duru radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe!

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi tamamlanarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendirdiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasa teklifine ilişkin olarak usul ve içerik bakımından eksiklikler barındırdığını dile getirdi. Meclis komisyon raporunun demokratikleşme maddelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, sürecin ruhuna uygun bir ortak çalışma yürütülmediğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in hukuk tanımaz tavrına karşı uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

0: Başkanı Trump, nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyecekleri İran'la anlaşma yapmayı tercih ettiklerini açıkladı. Bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik adımlar atan ABD Başkanı, planlanan büyük ölçekli saldırıları gelen diyalog talepleri üzerine askıya aldığını duyurdu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Kralevo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler 12 geçti bile, Perşembe gününün tam ortasındayız. Öğle molasına çıkanlar, yemeğe geçenler ya da direksiyon başında olanlar, işlerinize kısa bir ara verin ve günün yorgunluğunu üzerinizden atın diye harika bir playlist hazırladık. Hafta sonuna şunun şurasında ne kaldı ki? Şimdi çayları kahveleri tazeleyin, radyonuzun sesini açın, günün ikinci yarısına bomba gibi giriyoruz. Dedim Amfi Tiyatro'da binlerce müzikseverlerle buluşan, yaklaşık 2,5 saat boyunca sahnede kalan, sevilen şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren, konser boyunca dinleyicisiyle sık sık sohbet eden, yaptığı duygusal konuşmayla geceye damga vuran Koray Avcı şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Kaliteli bir başlangıç yapmak özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri. Lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Miss Bun. Öğle kuşağında yine birlikteyiz. Günün koşturmacasının masa başındaki o yoğunluğu şöyle bir kenara bırakın. Önümüzdeki bir saat boyunca amacımız zihninizi dinlendirmek, ruhunuza iyi gelecek şarkılarla gününüze renk katmak. İster işte olun ister evde. Bu güzel perşembe öğleden sonrasında yalnız değilsiniz. Arkanıza yaslanın ve müzik size eşlik etsin. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde yalnızca şarkılarıyla değil, sahnedeki samimi sohbetleri ve esprileriyle de unutulmaz anlar yaşatan Arios'la düet yaptığı yeni şarkısı Yanımda Uyu'yla kült şarkısı Sevişmeden Uyumayalım'ı peş peşe seslendiren iki şarkı arasında yaptığı konuşmada yıllar içinde bayağı irtifa kaybetmişim galiba diyerek Harbiye seyircisini kahkahaya boğan Sıla radyolarında.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
0: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışınıysa bir kahve markasının reklam filmi için kamera karşısına geçen ve 14 saniye yer aldığı reklam filminden tam 20 milyon Türk lirası kazanan Gülşen ve yepyeni bombasıyla hepinize günün geri kalan kısmında mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: naş. Ay. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren ısrarlı bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde hava sıcaklıklarının etkisiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Debinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları üzerinde dinlenen kuşlar dikkat çeken görüntüler oluşturdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la yaşanan çatışmada kararları Başkan Trump'ın verdiğini belirterek, ABD müzakereleri sürdürürken Trump'ı İran'a saldırmaya devam etmesi için ikna etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.
2: Spor.
3: Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, takıma bir santrforun daha katılacağını söyledi. Kamer, sakatlık yaşayan Osterwolde'nin en az 3-4 hafta oynayamayacağını açıkladı.

0: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
0: Hava durumu.
1: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000

0: DTU Inverter Split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

Kütüp FM'de gündüz yolculuğumuza başladık harika şarkılarımızla ve devam ediyoruz arka arkaya evdeki saat. Tarkan ve Tan Taşçı bizlerleydi. Tan Taşçı'nın şarkısı Gidişat. Bu yazı sallayan şarkı mıdır tartışılır ama gerçekten de hatırı sayılır bir etki bırakıyor diyebiliriz bu yaza. Gidişat yazın eğlenceli şarkılarından bir tanesi olmakta efendim. Kesinlikle onu söyleyebiliriz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir Ceylan Ertem Sezen Aksu ortak çalışması Hıçkırık'la şimdi bizlerle.

Birazcık da spor diyelim arkadaşlar. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer oluşunun dışında başka bir spor haberinden bahsedeceğim. Çünkü şu anda gündemi spor haberi anlamında, futbol haberi anlamında ya da transfer haberi anlamında diyelim domine eden haber o haber. Ama bir de şöyle bir haberimiz var bugün spor dediğimiz zaman. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etmesi Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışında elini güçlendirmiş. Tebrik edelim Fenerbahçe'yi. En yakın rakiplerinden Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin yenilmesi de Türkiye adına avantaj sağlamış. Beşiktaş'ın Hradec Krajowa'yı elemesi halinde Çekya ile puan yarışında önemli bir üstünlük elde edilebilir. Ayrıca Fenerbahçe ve Sparta Prag'ın playoff'a kalması durumunda iki ülke temsilcileri doğrudan karşı karşıya gelecekler. Böylece UEFA ülke puanı yarışta Türkiye'nin kaderi büyük ölçüde kendi takımlarının alacağı sonuçlara bağlı olacak efendim. Tüm takımlarımıza bu Avrupa maçlarında başarılar dilemiş olalım.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

bugün gurur verici bir haberimiz de var değerli dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu'ndan bahsedeceğim size. Google DeepMind'da kıdemli başkan yardımcılığı görevine terfi etmiş. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Kavukçuoğlu yapay zeka modeli geliştirme, Gemini uygulaması, öncü AI araştırmaları ve geliştirici ekiplerden sorumlu olacak. Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Kavukçuoğlu'nun 13 yıldır DeepMind'a önemli başarılara imza attığını vurgulamış. Ayrıca Demis Hassabis, Google DeepMind Yönetim Kurulu Başkanı ve Alphabet Baş Bilim İnsanı olarak görev yapmayı sürdürecekmiş. Evet, tabii ki bir gurur tablosu ama keşke ülkemizde böyle girişimler, böyle oluşumlar, yapay zeka şirketleri, büyük bilişim ve yapay zeka şirketleri olsaydı da sevgili Koray Kavukçuoğlu bizim bünyemizde, bizim ülkemizde böyle büyük işlere imza atıyor olsaydı diye de düşünmüyor değiliz tabii ama yine de bu bir gurur yaşıyor olmamıza da engel değil, bir gurur tablosu. Koray Kavukçuoğlu'nun yolu açık olsun diyelim ve şimdi sözü İkilem grubuna bırakalım. Şarkıları Bak Dönüyor Dünya. Şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

Bugünün sosyal medyada konuşulan konularından bir tanesi de şu arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri de kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyormuş. Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylanmış. Türkiye 10 yıldır yaz saati uygulamasını kullanıyor biliyorsunuz. Sıklıkla da özellikle de kalıcı yaz saati uygulamasına geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı bu konu. Hala da zaman zaman isyanlar oluyor. Ama bu uygulama bu şekilde devam ediyor. Amerika'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyormuş. Hayırlısı olsun diyelim onlar için de. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizin son şarkısını dinleyeceğiz. Serdar Ortaç'tan sonrasında da haber merkezimize bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlayın. Başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesinin ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. Yapılan düzenlemeyle oluşan maaş farkları bu gece yarısı itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan çerçeve yasa için teklifin 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı öngörülmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin yayınladığı video mesajda şehit aileleriyle gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını kaydederek onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir ifadelerini kullandı. Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore edilerek müzeye dönüştürülen Makedonya Kulesi, ziyarete açıldığı ilk ayda yaklaşık 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
2: Spor.
3: Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerine devam ediyor. Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Biliyorsunuz artık müzik dünyamızda bir gruplar çağı yaşanıyor. Manifest, Karma, Aura, en son boy band erkek grubumuz Crush bizlerle buluştu. Yepyeni şarkılarını, ilk şarkılarını paylaştılar. Mantra var bir de. Mantra'nın da Tek Başıma isimli bu güzel şarkısı son günlerde oldukça popüler. İkinci saatimizin açılış şarkısı oldu Müzikal Takınız. Küp Efendi. Şimdi Sefo ve Simge Zamanı, şarkıları görmem böyle.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Bilişim dünyası ile ilgili şöyle dikkat çeken bir haberimiz de var bugün değerli dinleyiciler. Google'ın Hindistan'da kurmayı planladığı 15 milyar dolarlık bir veri merkezi, su kaynakları ve yaban hayatına zarar vereceği endişesiyle protestoların odağı olmuş. Çevreciler projenin su kıtlığını artırabileceğini ve yakındaki koruma alanındaki canlıları olumsuz etkileyebileceğini savunuyor. Google ise tesisin yasalara uygun şekilde inşa edileceğini, su tüketimini azaltacak hava soğutma ve ses yalıtımı teknolojileri kullanılacağını açıklamış. Proje mahkemeye taşınırken eyalet yöntemi yatırımı savunuyormuş ve çevresel risk iddialarını da reddetmişler. Bugün dikkat çeken teknoloji haberlerinden, teknoloji dünyasında yaşanan gelişmelerden bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimiz içerisindeyiz. Bu güzel Perşembe gününde müzik dünyamızın öne çıkan isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi sıradaki konuğumuz Gökhan Tepe olacak, son şarkısı Tatlım'la.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

YouTube efendi gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Şöyle bir sosyal medyada dolaşıyorum zaman zaman sizlerle paylaşacağım haber arıyorum. Ve bugün karşıma gerçekten de çok can sıkıcı, gerçi zaten her gün can sıkıcı haberler karşımıza çıkıyor ama bugün böyle ekstradan işte trafikte yaşanan gerilimler, aracından inip başka bir araçtaki kişiyi tehdit eden sürücüler, işte sarhoş bir sürücünün yakalanması ve polisle aralarında geçen trafik polisiyle aralarında geçen ilginç diyaloglar gibi çok enteresan, iç karartıcı, böyle şaşırtıcı haberlerle karşılaştım yine. Şunu gerçekten bir türlü öğrenemiyoruz galiba. Ne zaman tam olarak öğreneceğiz? Bu olaylar ne zaman bitecek? Çok merak ediyorum. Trafikte bir gerilim yaşandığı zaman aracından inip insanların başka insanlara atar gider yapmaları, ağza alınmayacak sözler söylemeleri ve bunun karşılığında ceza alıyorsunuz. Ama gene de bu olaylar maalesef kesilmiyor ve alkollü trafiğe çıkmak çok büyük cezaları var ama gene de bunlar karşımıza sürekli çıkıyor, basma kalıp haberler yani. Umarız en kısa zamanda biter bu tür olaylar diyelim ve trafikte olan sürücülerimize de buradan selamlarımızı göndererek hayırlı sürüşler dileyelim ve Salih Bademci ile yayınımıza devam edelim. Şarkısı Yürü Ya Kolum.

0: Aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Küpe FM reklam.

Şimdi Toygar Işıklı dinleyeceğiz değerli dinleyiciler. Toygar Işıklı benim çok sevdiğim, çok değerli, çok kıymetli bir müzisyen ve bugün kendisiyle ilgili çok güzel bir haber aldık. Toygar Işıklı müzik dünyasının en büyük ve en önemli ödül töreni olan Grammy'nin jürisine seçilmiş arkadaşlar. Kendisini bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz ve bugünkü programımızın son şarkısını ondan dinliyoruz. Sen Eşittir Ben sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da hava sıcaklığı bugün de yüksek olacak. AKOM vatandaşları yüksek neme karşı uyardı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde hava sıcaklıklarının etkisiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Debinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları üzerinde dinlenen kuşlar dikkat çeken görüntüler oluşturdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la yaşanan çatışmada kararları Başkan Trump'ın verdiğini belirterek, ABD müzakereleri sürdürürken Trump'ı İran'a saldırmaya devam etmesi için ikna etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.
2: Spor.
3: Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, takıma bir santrforun daha katılacağını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6505 liradan, çeyrek altın 10452 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 6 Ağustos Perşembe gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Aura grubu yeni albümlerinin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini açıkladı. Albümde dinleyicileri sürprizlerin beklediğini söyleyen grup bu kez bir Almanca rap şarkısına da yer vereceklerini

0: Küpe FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
3: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma.
1: Türk pop müziğinin özgün kalemlerinden Nilkara İbrahimgil yeni teklisi İstanbul Sen Benden Misin'le 7 Ağustos'ta dinleyicisiyle buluşuyor. İstanbul'la kurduğu yıllara yayılan bağı samimi ve şiirsel bir dille anlatan şarkı, sanatçının şehre yazdığı en kişisel eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

0: olamaz değil mi?
1: Eğer soruyorsan değil demektir.
2: Bir reklam.
3: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
2: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bayduru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bayduru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Babala TV'nin büyük ilgi gören Saygı Bir projesi kapsamında düzenlenmesi planlanan Serdar Ortaç Gecesi iptal edilse de müzik şöleni farklı bir konsepte gerçekleşti. İstanbul Festivali Serdar Ortaç Gecesi adıyla Festival Park Yenikapı'da düzenlenen organizasyonda birbirinden ünlü isimler Serdar Ortaç'ın yıllara damga vuran hitlerini yeniden seslendirdi. Kibariye'den Melis Fise, Ekin Uzunlar'dan Mustafa Mert Koç'a kadar birçok sanatçının performansı geceye damga vururken konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdü.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlayın. Başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesinin ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. Yapılan düzenlemeyle oluşan maaş farkları bu gece yarısı itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan çerçeve yasa için teklifin 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı öngörülmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin yayınladığı video mesajda şehit aileleriyle gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını kaydederek onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir ifadelerini kullandı. Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore edilerek müzeye dönüştürülen Makedonya Kulesi, ziyarete açıldığı ilk ayda yaklaşık 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
2: Spor.
3: Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerine devam ediyor. Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da

0: Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Türk rap müziğinin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden Blok 3, 3. stüdyo albümü Kayıp Persona ile önemli bir başarıya imza attı. Albümde yer alan 10 şarkının tamamı aynı anda Spotify Türkiye 50 listesine girerek dikkat çekici bir rekora ulaştı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali için geri sayım başladı. 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin ilk günü Türk müziğinin güçlü isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, ikinci günü ise sevilen sanatçı Derya Uluğ sahne alacak.

0: Ben seni.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Pop müziğin güçlü sesi Demet Sağroğlu, yıllara meydan okuyan şarkılarını genç kuşağın başarılı sanatçılarıyla yeniden yorumladığı özel projesini anlattı. Sanatçı Derya Bedavacı ile Şikayetim Var, Melek Mosso ile Savruldum, Zeynep Bastık'la Arnavut Kaldırımı şarkılarını da dinleyicilerle buluşturacağını

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesinin ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. Yapılan düzenlemeyle oluşan maaş farkları bu gece yarısı itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan çerçeve yasa için teklifin 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı öngörülmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin yayınladığı video mesajda şehit aileleriyle gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını kaydederek onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir ifadelerini kullandı. Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore edilerek müzeye dönüştürülen Makedonya Kulesi, ziyarete açıldığı ilk ayda yaklaşık 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
4: Spor.
5: Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerine devam ediyor. Portekizli futbolcunun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
4: Durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

6 Ağustos 2026 Perşembe gününden herkese merhaba. Küpe FM'de ben Mehmet Ali size eşlik etmeye başlıyorum. Uzun bir aranın ardından yeni çalışmasıyla müzikseverlerle buluşan Murat Alkılıç'la devam edeceğiz. Aynı zamanda kendisinin sağlık problemleri de vardı. Uğraşmış olduğu bu sağlık problemlerinin ardından müziğe tekrar geri döndü kendisine. Geçmiş olsun diyelim tekrar ve Murat Alkılıç sevilen sesiyle yeni çalışması hala Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun arızalı transpaletleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun arızalı transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 1410.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: QPFM. Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesinin ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. Yapılan düzenlemeyle oluşan maaş farkları bu gece yarısı itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan çerçeve yasa için teklifin 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı öngörülmektedir diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin yayınladığı video mesajda şehit aileleriyle gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını kaydederek onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir ifadelerini kullandı. Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore edilerek müzeye dönüştürülen Makedonya Kulesi, ziyarete açıldığı ilk ayda yaklaşık 11 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
2: Spor.
3: Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerine devam ediyor. Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 59 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.505 liradan, çeyrek altın 10.452 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.

0: keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de Bir Şey Mi Dedin isimli yeni çalışmasıyla Demet Akalın'la ilerliyoruz yaz gününde. Güzel bir Ağustos günü aynı zamanda yaz akşamı bizi bekliyor. Kulağınız Küpe FM'de olsun.

0: Küpe FM reklam.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba ve işte güzel bir perşembe akşamında daha burada sizlerleyim. Ağustos ayının güzel bir günü ve tabii ki cumaya çok az kaldı. Her zamanki gibi bir hafta daha başladı. Hızla hafta sonuna doğru ilerliyor ve tabii ki biz o güzel dakikalarda da akşam saatinde yine burada sizlerle buluşuyor ve ilk şarkıyla da programı başlatıyoruz.

0: Özce Teknik Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
7: Küpe FM reklam.

Akşamüstüyle Yalın'la devam edeceğiz şimdi. Bu arada geçen gün bir haber gördüm. Doğruluğuna da katılıyorum açıkçası. İnsanlık tarihinde bir ilk diyorlardı. İlk defa bir kuşak kendinden sonraki kuşaktan daha yüksek IQ'ya sahipmiş. 1997'den önce doğanlar sonra doğanlardan daha zeki diyorlar. İşte artık bu zamanda her şeyin birbirine karıştığı ortada. Esasında tam tersi olması lazımdı ama ilk defa böyle bir şey de oluyor. İnşallah bu daha da ilerleyerek devam etmez. Sonra neler olur bilemiyorum yani. Ve işte tabii ki Yalın'la Akşamüstü'yle devam ediyoruz.

0: E oldu, güzel oldu bence.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

Gökhan Türkmen var ezberime diyecek. Geçen gün kızıyla Nişantaşı'nda çekmişler kendilerini. Fit tarzıyla, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti diyorlar. Genelde öyle zaten ve genelde de fit hem de neşeli. Bu arada hani derler ya boyu kadar kızı var diye. Kızı da boyunca olmuş. Ne kadar güzel, ne mutlu onlara. Ne mutlu Gökhan Türkmen'e diyorum. Her daim zaten ailesiyle fotoğraflar veren, mutluluğunu, ailesini, kendisini, ailesiyle bildiğimiz isimlerden bir tanesi. Ne mutlu onlara dedikten sonra Gökhan Türkmen ezberime.

0: Metropol FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

Manifesto ve Ajda Pekkan var sırada. Hileli ile bizlerle olacaklar. Dünyanın en çok dinlenen 4. kız grubu Manifesto olmuş. 5.457.973 bir dijital platformdaki izlenme ve dinlenme sayıları daha doğrusu. Harika. Londra'ya yerleşiyorlar falan diye bir haber çıkmıştı geçen gün. Menajerlere dedi ki Londra'ya yerleşmek değil de Londra'da da bir ofis açıp çalışmak söz konusu diye. Bence de çok güzel. Neden olmasın? Neden dünyaya da açılmasınlar? Ve işte Manifesto.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Tarkan'la devam edeceğiz şimdi. Ölürüm sana diyecek Tarkan. Gerçekten de megastarımıza ölürüz, seviyoruz onu. Bu arada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verecekmiş. 10.000 TL ile 25.000 TL arasında değişiyormuş fiyatlar. Bu bir halk konseri değil. Biletler satışa sunulmuş. Özel bir konsermiş. Biz de görüntülerini görür, yakında eğleniriz diye düşünüyorum. Ve işte Tarkan'la devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Köfne devam edeceğiz. Şimdi bir tek ben anlarım diyecekler. Şimdi biliyorsunuz önce dağıldılar. Ayrı ayrı albümler yaptılar. Sonra olmadı. Para bitti, barıştık dediler. Şimdi kadroya iki isim daha katılıyormuş. Demek ki ikisi tekrar birleşince olmadı. Bir iki kişi daha gelsin dediler. Bakalım Köfne değişerek devam ediyor hayatına. Sürekli gelişerek. İlerleyen zamanlarda ne olacak bilmiyorum ama biz yine böyle bir tek ben anlarım gibi güzel bir şarkı bekliyoruz onlardan. Hafızalara yazılacak ve işte Köfne devam ediyoruz.

0: blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Serdar Ortaç var sırada ve şimdi Serdar Ortaç asrın hatası diyecek. Geçen günde evlilik deli işidir dedim diye haberler çıkıyor dedi. Konserde böyle bir şey söyledi. O zaman iki deli şarkımı yasaklamaları lazım. Şarkıda iki deli bir araya gelmemeliydik diyor. Şarkı şakası yapmıştım, yapmayın bunları demiş. Bırakın da şu konserin keyfini yaşayayım demiş. Bari şunu paylaşın da anlasınlar demiş. Ve bu arada kendisini öyle açılardan çekiyor ki inanılmaz doğal. Yani Serdar Ortaç gibi doğal bir çekim yapanı göremezsiniz Instagram'da. Çok da doğru söylüyor bu arada. Ne söylense olay oluyor. Şarkının anonsu için öyle bir şey söylemiş yani. Ayrıca öyle de düşünebilir, kime ne. Kendisi de evlendi, boşandı. Onun fikri olabilir mesela bu. Bazı şeyleri haddinden fazla takıyoruz. Takmamız gereken şeyleri pek takamıyoruz. Çok ilginç bir hayat. Ve işte Serdar Ortaç asrın hatası.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Hadise ve Ara Beni var sırada. Geçen gün bir röportaj yapmış Hadise. Ara beni mahvediyor diyor şarkı için. Tam da bir ayrılıktan geçiyordum bu şarkıyı okuduğumda diyor. Allah Allah, Hadise son dönemlerde acaba kimle beraber? Demek ki bizim haberimiz yokmuş. Değil mi? Yani son dönemlerde biriyle görmüyoruz çünkü. Ama şarkı da yani bu dönemin şarkısı, bir ayrılıktan geçiyormuş. Şimdi magazinciler mi araştırsınlar? Neyse, sonuç itibariyle o açıdan da böyle güzel okudum diyor. Ve işte Hadise ile Ara Beni ile devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Demet Akalın'la bir şey mi dedin de devam edeceğiz şimdi. Geçen gün Adem Metan şu tabloya çok yakınız diye bir fotoğraf paylaşmış. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafı. Bayağı orada böyle bir kalabalık taraftar görüntüleri var. Demet Akalın da almış bunu, alıntılamış. Ben şampiyonluğa gelirim demiş. Vallahi helal olsun, gider. O yüzden değerlendirin, oradan haberdar etmiş sizleri. Helal olsun Demet Akalın'a da. Ve işte Demet Akalın bir şey mi dedin?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine buradayım.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları alarmda. Dünya kritik eşiği ilk kez aştı. 23 ülkeden 160 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yeni bir raporda dünyanın ilk kez sera gazı kaynaklı kritik eşiklerden birini aştığı gözler önüne serildi. Küresel taşma noktaları raporuna göre dünya ilk kez sera gazı kaynaklı felaket eşiğini geçti. Bilim insanları raporda sıcak su mercan resiflerinin artık uzun vadeli çöküş sürecine girdiğini ve bu durumun yüz milyonlarca insanın geçimini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Rapor, Amazon yağmur ormanlarının çöküşü, büyük okyanus akıntılarının durması ve buz tabakalarının erimesi gibi diğer kritik dönüm noktalarının da eşikte olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar artık ekolojik eşiklerin gelecekteki riskler olmaktan çıktığını vurguluyor. Rapor, 23 ülkeden 160 bilim insanının katkısıyla Exeter Üniversitesi tarafından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un finansmanıyla desteklenerek hazırlandı. Raporda dünyadaki ortalama sıcaklığın 1.2 derece artmasıyla mercanların toplu çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Bugün küresel ısınma 1.4 dereceye ulaşmış durumda. Bilim insanlarına göre 1.5 derece eşiği de aşılırsa tropik mercanlar büyük ölçüde varlığını sürdüremeyecek. İşin sıkıntılı tarafı ise uzmanlar 1.5 derece eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde aşılmasını bekliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Nilkara İbrahimgil'den İstanbul'u sevenlere güzel bir haber var. Sanatçının şehrin ruhunu ve insan hikayelerini anlattığı yeni şarkısı İstanbul Sen Benden Misin yarın dinleyicileriyle buluşacak. Sanatçının İstanbul'da yazdığı en kişisel şarkılardan biri olarak gösterilen parça şiirsel sözleriyle dikkat çekiyor. Bu şarkıda dinleyicide güzel bir iz bırakacağı benziyor.

seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım.

sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde.

sırada iki güçlü ismi bir araya getiren, duygusu kadar sözleriyle de etkileyen bir şarkı var. Göksel ve Gazapizm'in birlikte seslendirdiği Sen Orada Yoksun, ayrılığın bıraktığı boşluğu ve özlemi en yalın haliyle anlatıyor. Gelin bu etkileyici parçayı birlikte dinleyelim. Siz de benim kadar sevecek misiniz merak ediyorum.

Happy FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Sırada Ceylan Ertem'in Sezen Aksu'nun kendisine armağan ettiği şarkısı Hıçkırık radyolarınızda. Müzik

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

İstanbul'da kültür sanat takvimi oldukça hareketli. Ağustos ve Eylül aylarında tiyatro severler, büyük ilgi gören Zengin Mutfağı ve Aydınlık Evler oyunlarını yeniden izleme fırsatı bulacak. Konser tarafında ise Kenan Doğulu ve yeni nesil erkek grubu Crash sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Kısacası önümüzdeki dönemde sanat severleri dop dolu bir program bekliyor. Eğer uzun zamandır tiyatro ya da konsere gitmeyi düşünüyorsanız bu dönem bunun için güzel bir fırsat olabilir.

Küpe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere bol bol sabırlar, kolaylıklar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Şimdi sizi biraz eskilere, 90'lara götürmek istiyorum. O yılların çok sevilen ve dinleyince hemen eşlik ettiğimiz şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Bakalım kimler hemen şarkıya girip "ben bunu ezbere biliyorum ya" diyecek.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu arada Küp FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.